ortaçalı sabahışı çeli satır konağı Tavuk otsana tavali baget uçisolali Gazak gide

0: Cam sula başlara komu çiti.
1: Cam sula, cam sula.
0: Mindor smoko piyoriya.
1: Cam sula, cam sula.
0: Haslas lekuri moçik adili.
1: Cam sula, cam sula.
0: Karkaşişi.

gözü çölensin her efsimde yan. Kucat muhalud nasır isper ya. Şenki estvalı bir gel yan. Şenze holud mümin her yan.